0: Devam etamiz. Doğru mu Muhlis Ahon?
1: Devam etmiz hoş.
0: Başka variant ham yok.
1: Filtrliyimiz dedizu. Filtrlab, filtrlab. Qani efirge uleng endi.
0: Ha, filtrdan o'tkazayim hozir tinglovchilarni.
1: Endi bilmasam, pulsiz qo'lingizni xolasiz, filtrling xolasiz. Ko'ngil bo'shlik qilib mayli deng.
0: Men hozir filtr qilaman hozir.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma aksiyası 12. 16. İyuller. Kendi taneler. Ayı 225 bin sondan başla. Alif Shop'ta harit kliyip.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

0: Yan çündü.
1: Çünme gençe.
0: Unge yam çüntür varamız.
2: Biz juda baxtli edik. Keyin esa yomg'irda sayrga chiqdik. Yomg'ir uning yuzini mening ko'zimni ochdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Jimjit ko'cha, ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmadim.

İç rapin kom tilaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan ham

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Agarda bo'lsangiz Zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: dünyanın rahatını kuruyla. Bu da kalası bana şimdi bir yaşımız uluğ bop kaldı değil mi? Lekin ben öyleyim ki bu yaşlıkların devamı.
1: Oy yaşay.
0: Şunun için yaş bulup, zavklarına tutulup, oraya donanı musikalardan zavklanıp, rakslığa çüşüp, yaxşı maneviyat olup, çıralı yaşayışka hareket kuruyla. Hammayla yaxşı kuruman, ona ile sıfatı da, bu ile sıfatı da bağırım gibi bozaman ve isteyemem ki her daim üyle de yaşlılık bulsun, sıhhat salamatlık bulsun. Allah'ın rahmeti bilen üyle de nur yoklusun, amat peştaklarıyla de üye kursun, armağanla çekinsin, fakat yaşlılık da uçuraşıydık. Yaşlılık kuruman hammayla, rahmet.
1: Salamat bulin, aman bulin.

0: Şuna koşuğa da.
1: Eştiniz mi? Eğer salsan imarat rahatını büyürsün. Büyürmese tepken layinge arzimiydi. Kesel okpasayım mı? Bitti vayinge arzimiydi. Bir hoplam çayinge arzimiydi. Zor kaytılgen de.
0: Bugünden başla Bahadır Canlı'yım katta futbol alamaya gidip kırın yendi. Çempiyonat tükak önce siz ve bizlerden muhlislikte o tüketi adı bir yazışı yaptınız Bahadır
1: Canlı'yım. Ha bugün formalı alıp koyacağım ben kıyıp oturama. Formalarını kıyıp tayargarlığı kılıp oyda üçteylerini alıp üçte çarptıran için bakırmalar gibi çırırt. Ben Roşan Haydar boyuna çıkıp olamam bol. Roşan hakem oylarına
0: oturup. Ne mi mamma?
1: Ha Ruparam'da Samak hakem varlı. Sartoraşları kottası da bir paytorası yutup gelekeli kottu kottu. Harici memlekette de, müstakil devletler hamdolsunlarla da bugün dünya güzelleri, kosmetologları, sartıraşları, finalları da galip bugünle koştum, Ruparam'da durarlı. Şüler bunam Roşan Eke birle kuruşadı futbollarının. Çünkü işin aldı uçakam kuşken, ciz biz bunam...
0: Biz bir kanı kılıp ha?
1: Ciz biz bunam kası manu, işkı vazı manu, cizden işkı vazı manu. O futbol bile ula varı oturursa, ben kazan tepeste otururum ha? Ben Roşan Eke'm yazıp koyayım, ben çıkayım 12'de de.
0: Ay yazayım, yazayım.
1: Ha, 12'de çıkayım.
0: Kızım kutuola... oladı.
1: Kim formayı yapıp çıkayım ben dedim ben de. Bir kılı oturamız. Ulan da kupu mu ne kadar formalı? Bir de formayı yapıp çıkayım. 50 tur razmer. Eti aldım. Yem hop keseyim bro.
0: Efir tuya gün çekip kalsın.
1: 50 tur. Ayağım 42. Ayağım 42. İnim 50 tur karındaş.
0: Sigareti geçe gitip taşıydı. Şuna gazdan çekeyim ben dedi.
1: Şampan vino olsun. Onu ayarlı iş var adı.
0: Kızlar içeride bunu.
1: Kızlar içeride. Zarar kıymıyor, zarar kıymıyor. İki kap makaron. Makaron. Ha, kuyo jorala onu keyin, kuyo başlayı varışadı.
0: Bu hem eski kudamızı kokuşam dedi.
1: Topul gel ha, bu şey narsalı. Vay top. Kanı, kanı o şey şu dakika. Kanı, kanı.
0: Yok.
1: Kim yazadı o şu dakika narsalarını? Kanı.
0: Hozir o'zgarib ketdi deb ko'p narsa Bahodir aka. Hozir hamma Instagramda, YouTube'da.
1: Ha, o'shandan chiqsin, o'shandan olaveramiz.
0: Netflix'da.
1: Ha, Aynetdin Zayniddin ibla, Said Ahmadla, Alp Jamolla, Mehmonxon Islomqulla yozgan narsalar. Qani o'shunaqa narsalar.
0: Kechami
1: maza qiladigan
0: bir tanishimiz Dacha degan kino chiqibdi. Horror janrida, qo'rqinchli kadrlari zo'r ekan. U desa kecha kechqurun uyiga borib uxlamasdan shuni ko'rinman ey
1: Bahodir aka.
0: Qayerda qo'rqish kerakligini topolmadim.
1: Ha, shunaqami?
0: Lekin katta xarajat ketkazilgan deyishdi menga.
1: Bizni kim olgan uni?
0: Ha, o'zi Sunnat Namozov ekan rejissyor. Hilol Nasimov kichkina farzandlari bosh rolni o'ynaganlar.
1: Fotihmi?
0: Fotih Nasimovmidi?
1: Ha, Fotih.
0: Shuni o'ynaganlar. Asosiy qahramonni kadrga adashmasam Rustam Murodov operator kadrlarga va montajga 5+.
1: Bekorga Rustam Murodov taqdirlanmadi dedi. Rustam Murodov taqdirlandi-yu hozir qaysi bir o'rinda ishonmay nimadir oldi.
0: Montajga, syomkaga 5+.
1: Kliplarni ham zo'r oladi o'zi. Biz tabrikladik. Biz bitta bir vaqtda o'qiganmiz. Oldimi ketin mendan yoshroq ancha. Lekin kecha yozishdi bir-birlariga. Nima? Javob bermayapti Rustam Murodov bir-birimiz tabriklasak ham deyishdi. Uchqin tillayib javob berdi dedim. Uchqin tillay Bahodir aka rahmat. Eslab unvonlar bilan qolaversa unga ketma-ket keldi-da baxt. Ozgina fursat oldin polkovnik unvonini oldi, harbiy. Polkovnik oldi, bu yoqdan O'zbekiston xalq qarisi bo'lib turibdi.
0: Qo'sh mukofot.
1: Ha, qo'shaloq, bir kesa qo'shaloq keladi deganday yaxshi keldi unga. Yil yaxshi keldi, 26-yil yaxshi keldi Uchqinga. Zo'r yigit, qadrdonimiz.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar charchamaylar, dastur yaxshi bo'lyapti. Futbol bayrami bilan tabriklayman. Hamma futbol ishqibozlarini. Bahodir aka, ko'rasmi siz ham deb mana
1: Dilshod aka aytdimi hozir Roshan Haydar bo'ylarga chiqaman. Bilmayman, bilmayman, ko'ramiz.
0: Netflixga tortadi deb o'ylaysizmi shu kinoni? Netflixda bundan battar kinolar ham bor. Lekin ssenariyda hech narsa yo'q bu kinoda. Xafa bo'lishmasin ijodkorlar. Ularni qilgan mehnatiga hurmat saqlagan holda aytaman. Ha, qanaqadir stereotiplarni, qonun-qoidalarni buzish ko'rinishgan. Bu yaxshi kinoni rivoji uchun. Masalan, o'zbek kinosida bu narsa mumkin emas, u narsa mumkin emas degan narsa bor ba'zi birlarda. Shu qonun-qoidalarni ozgina chetlab, sal tabiiylikka harakat qilishgan, lekin ssenariy o'ta sayoz. Kino ikkiga bo'linib qoladi.
1: Tomoshabin nuqtai nazaridan aytayotgan fikringiz uchun.
0: Shaxsiy fikrim. Kimdir balki butunlay mazax ko'rgandir.
1: Har bir mustaqil fikr yashashga haqli.
0: Albatta, bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama.

Aleyn ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men natavan aşığını keçirgine.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

Hayol sursam sen haqta beytin, hayajonim chishlab va titrab, izin bermas faqat hayotim.

Hatun kezaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding, ayt ul oyni qayon.

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Hademey tong otadı. Kun çıkadı hademey. Tong büyük marradır. Ulkan bir zafer. Kimdir yeter tongeçe? Yetolmaz kimdir?